0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

Hallelujah.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıtım. Radio Lights.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tarz.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Radio Light.
1: 103.6.
2: 103.6 FM.
1: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Farklı bir duygu,
1: Radio Light.
0: Farklı bir tat.
1: 103.6
2: Radio Light.
3: We say yes to Jesus tonight.

0: it all. Jesus, we worship you.
1: Sonsuz bir hayat.
2: Gerçeği tanıtım.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.
3: Come refresh and renew your church, O Lord. Let the river refresh our hearts, Lord God.

0: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
1: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
0: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
2: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışık kalp masajı.
3: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
2: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için

0: Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.
1: Sonsuz bir hayat.
2: Gerçeği tanı.
3: Radio Light.
1: 103.6.
3: 103.6 FM.
1: Radio Light.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Zafere ulaşmak için ciddi bir çaba göstermediğim sürece Tanrı günaha karşı koymam gerektiğini bana asla söylemeyecektir. Günaha karşı koymak sadece Tanrı'nın yaptığı bir şey değildir. Günaha karşı koymak her şeyden önce benim kişisel sorumluluğum olduğunu ifade etmektir.
2: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. Savunmamız adlı bugünkü paylaşımda Tanrı'yı hoşnut eden bir yaşam sürdürmekte yalnız olmadığımız hatırlatılmaktadır. Unutmayalım ki Tanrı her zaman bir çıkış yolu sağlar. Bu programı şimdi birlikte dinleyelim.

ayartılmaya teslim olmak, günah, keder, ıstırap, hayal kırıklığı ve parçalanmış hayaller yolunda ilk adımdır. Kaç kişinin keşke teslim olmasaydım dediğini duydum. İblisin en seçkin laflarından biri de şudur: bir kerecikten bir şey olmaz. Ancak bu günahın sonuçlarını düşünecek olsak, bu genellikle denenmeye teslim olmayla ilgili yaptığımız ve kendi hayatımız için aslında hiç de seçmeyeceğimiz ilk ve tek seçimdir. Size günahta bir keyif olmadığını söylemeyeceğim. Çünkü günahta anlık ve geçici bir keyif vardır. Ancak size bir şey hatırlatayım. Ayartılmaya teslim olmanın muhasebesini yaptığınızda sonucun zevkten daha tehlikeli olduğunu keşfedersiniz. Ayartıya teslim olmanın yıkıcı etkilerini gördük. Paulus 1. Korintliler 10-13'te ayartılmaya karşı savunma hakkında Tanrı'nın sunduğu muazzam vaadi verir ve şöyle der: herkesin karşılaştığı denemelerden başka denemelerle karşılaşmadınız. Tanrım güvenilirdir. Gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin vermez. Dayanabilmeniz için denemeyle birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır. Tanrı, ayartı karşısında savunmamıza ilişkin oldukça açık bir vaat vermiştir. Bu vaat iki ana başlık içerir. Birincisi, Tanrı'nın bir seferinde ne kadar ve ne kadar yoğun bir denemeyle karşılaşacağınızla ilgili bir dizi kısıtlaması vardır. Her denendiğimizde Tanrı'nın kesin olarak koyduğu kutsal bir sınır vardır. İblisin hiçbir şekilde sizi kendi keyfi istediği sürece ve istediği yoğunlukta ayartma serbestliği yoktur. Tanrı'nın bunlar üzerinde sınırları vardır. İkinci olarak, Tanrı henüz denenmenin öncesinde çıkış yolunu yaratmıştır. Öyle ki günaha teslim olmayalım. Savunmamızı yapılandırırken İsa Mesih'in neler yaptığına bakalım. Matta 4. bölüme bakalım şimdi. İsa'nın sınandığında İblisle hiçbir diyaloğa girmediğini fark edeceksiniz. Matta 4. bölüm 3. ayetin başında neler olduğuna kulak verin. O zaman ayartıcı yaklaşıp, "Tanrı'nın oğluysan söyle şu taşlar ekmek olsun," dedi. Matta 4:6'da ise şöyle der: "Tanrı senin için meleklerine buyruk verecek. Ayağın bir taşa çarpmasın diye seni elleri üzerinde taşıyacaklar." Şimdi de Matta 4:8-9'u okuyalım. İblis bu kez İsa'yı çok yüksek bir dağa çıkardı. Ona bütün görkemiyle dünya ülkelerini göstererek, "Yere kapanıp bana taparsan bütün bunları sana vereceğim," dedi. Şeytan İsa Mesih'i her ayartmaya çalıştığında İsa Mesih "şöyle yazılmıştır," diye cevap vermiştir. Böyle dedikten sonra İblis'e kutsal kitaptan bir ayetle karşılık vermiştir. Savunmamızı güçlendireceksek ayartıya Rabbin sözüyle, Tanrı'nın sözüyle karşılık vermeyi öğrenmeliyiz. Bunun anlamı şudur: siz de ben de kutsal kitabı ezberlemeliyiz. Eğer ezber yapmakta zorlanan biriyseniz hiç olmazsa bazı ayetleri ezberleyebilirsiniz. Ezberlemekte zorluk çekiyorsanız denendiğiniz konuyla ilgili bir ayet bulun, küçük bir kağıda yazın, cebinize, defterinizin arasına, her gün giyinirken karşısına geçtiğiniz bir aynaya veya arabanızın güneş siperliğinin arasına bile olsa o ayeti bir yere koyun. İsa Mesih şeytana onu ayartmaya çalıştığı konuyla ilgili ayetlerle karşılık verdi. Şeytan hepimizi aynı konularda ayartmaz. Bazılarımızı belli alanlarda, bazılarımızı ise başka alanlarda ayartmaya çalışır. Ama inanıyorum ki bilgece kullanabileceğimiz bir savunma yolu var. Ayartıya derhal Tanrı sözüyle karşılık vermek. Sevgili dostlar, şeytanla asla bir diyaloğa girmemeliyiz. Onunla asla iletişim kurmamalıyız. Gördüğünüz gibi ilk iki sefer şeytan İsa'ya, "Şimdi eğer sen Tanrı'nın oğluysan," dediğinde İsa Mesih İblis'e, "Bir dakika, bu konuda eğer diye bir şey söz konusu değil. Tanrı'nın oğlu olduğumu biliyorsun ve ben de biliyorum. Bu yüzden Tanrı'nın oğlu muyum, değil miyim tartışmasına hiç girmeyelim," diyebilirdi. Ama İsa Mesih şeytanı Matta 4:4'te okuduğumuz üzere,
yazıldığı gibidir diyerek yanıtlayıp ona kutsal kitaptan bu denemeyle ilgili uygun bir ayetle karşılık verdi. Yaratılış 3. bölümde hatırlayacağınız gibi şeytan ile Havva denenmeyle ilgili tartışmaya girdi. Havva şeytanla iletişime geçti ve böylece de başı derde girdi. İsa Mesih bununla ilgili bize güzel bir örnek veriyor. Denendiğinizde şeytana kutsal kitaptan bir ayet verin ve yolunuza devam edin. Peki sevgili dostlar, İsa Mesih neden denenme anında ayet kullandı? Bunun birkaç sebebi var. Birinci sebep, İsa ayartıyı bertaraf etmenin en etkili yolunun bu olduğunu biliyordu. Bunu Luka 8'de de bulabilirsiniz. Bu bölümdeki ayetlerde tohum benzetmesinin yer aldığını, tohumla Tanrı sözünün anlatıldığını hatırlayacaksınız. Tohumlardan bazıları yol kenarına, bazıları kayalıklara, bazıları dikenler arasına, bazıları ise iyi toprağa düşer. İsa Mesih'in Luka 8:13'te kayalıklara düşen Tanrı sözüyle ilgili söyledikleri ilginçtir. Bakın ne diyordu o ayetlerde? Kayalık yere düşenler işittikleri sözü sevinçle kabul eden ama kök salamadıkları için ancak bir süre inanan kişilerdir. Böyleleri sınandıkları zaman imandan dönerler. Peki neden? Çünkü Tanrı sözü akıllarına gelmiştir ama yüreklerinde ve ruhlarında düşünüş şekillerinin bir parçası olmamıştır. Sanırım burada dikkate almamız gereken küçük bir uyarı var. Aklımızı Tanrı sözüyle doldurmalıyız. Öyle ki yürürken, otururken, çalışırken, eğlenirken, tapınırken Tanrı sözü düşünüşümüzün can alıcı bir parçası olsun. Neden? Şeytan bize nereden saldırır sevgili dostlar? Bize ellerimizden, ayaklarımızdan, gözlerimizden ya da kulaklarımızdan saldırmaz. Gerçek şu ki şeytan bize aklımızdan saldırır. Aklımız şeytanın saldırı alanıdır. Bize saldırdığı yer burasıdır. Bizimle aklımızda savaşır. Kutsal kitap bunu ruh ile beden arasındaki çatışma olarak adlandırır. Böylece İsa Mesih yapabileceği en zekice şeyin şeytana en acı verecek şeyle yani Tanrı sözüyle vurmak olduğunu, şeytanın buna dayanamayacağını biliyordu. İşte bu nedenle İsa Mesih şeytana Tanrı sözüyle karşılık verdi. Peki İsa Mesih neden böyle yaptı? Öncelikli sebeplerden birinin şu olduğunu düşünüyorum. O denenmeye uygun bir ayetle yanıt verdiğinde, o ayetle denenmenin altında yatan günahı açığa çıkarmış oluyorsunuz. Şeytan bu durumda ne der? Aman herkes yapıyor canım, o kadar da kötü bir şey değil. Günah olduğunu kim söylemiş ki? Der. Siz de ben de bunun günah olduğunu gayet iyi biliyoruz. Denenmeye Tanrı sözüyle yanıt verdiğimizde Tanrı sözü günahı ortaya çıkarır, ışığa getirir, denemenin altında yatan günahı aydınlatır. Tanrı sözü doğrudan konunun özüne ulaşır ve o ayartıyı aydınlatır. Şeytanla hiçbir sohbete girmenize gerek yoktur. Günah olduğunu biliriz ve buna göre de karşılık veririz. Tanrı'nın sözünü kullandığımızda ikinci olan da şudur. Tanrı'nın sözünü kullandığımızda Tanrı'nın bakış açısına sahip oluruz. Kutsal kitap her şeye gücü yeten Tanrı'nın bakış açısının ifade edilişidir. Kutsal kitap şeytanın saldırılarına karşı bizi destekler ve güçlendirir. Şeytanla diyaloğa girmemize gerek yok. Çünkü şeytanın söylediklerinde yatan günahı Tanrı'nın sözü açığa çıkarır. İşte üçüncü nokta da budur. Tanrı'nın düşünceleriyle düşünmeye başlarız. Tanrı'nın sözünü tekrar ettiğinizde Tanrı'nın düşünceleriyle düşünmeye başlarsınız. Böylece sevgili dostlar denenmeye ve nesnelere yoğunlaşmaktansa Tanrı'ya yoğunlaşmış oluruz. Tanrı'nın düşünceleriyle düşünmeye başlarız ve mücadele bizim lehimize dönmeye başlar. Çünkü aklımız Tanrı'nın düşünceleriyle doludur ve Tanrı'nın düşünüş şekliyle düşünürüz. Dördüncü nokta ise Tanrı'nın yetkisini denemeye dahil etmiş oluruz. Onun yetkisini bu duruma dahil ederiz çünkü Tanrı'nın yetkisi Tanrı'nın sözünde bulunur. Yani deneme geldiğinde
karşılığımız kutsal kitaptan bir ayetle yanıt vermek olmalıdır. Böylece Tanrı'nın bakış açısını içinde bulunduğumuz duruma dahil ederiz. O, denemedeki günahı açığa çıkarır. Duruma Tanrı'nın yetkisini dahil edip, Tanrı'nın düşüncelerini düşünerek ve kutsal kitaptan ayetler aktararak Tanrı'ya olan imanımızı ve Tanrı'nın bu durumla ilgili bir şeyler yapacağını ifade ederiz. Tanrı bu denemeyle ilgili bir şeyler yapacaktır sevgili dostlar. Bu, ayartıya karşı savunmamda bana yardımcı olacaktır. Sadece bununla da kalmıyor. Matta 4:10-11'e göre İsa Mesih'in şeytana karşı olan savunmasında söylediklerine bir bakalım. Kutsal kitap İsa Mesih'in en sonunda şöyle söylediğini yazar. İsa ona şöyle karşılık verdi. Çekil git şeytan. Tanrın olan Rabbe tap, yalnız ona kulluk et diye yazılmıştır. Bunun üzerine İblis İsa'yı bırakıp gitti. Melekler de gelip İsa'ya hizmet ettiler. Değerli dostlar, elbette kutsal kitaptan bir ayet okudunuz diye şeytanın sizi yalnız bırakacağını söylemiyorum. Fakat gerçek şudur, şeytan Tanrı'nın sözünü duymaya tahammül edemez, dayanamaz. Tanrı'nın sözünü öğretenlere de işte bu yüzden saldırıyor. Tanrı'nın sözünü okuyup çalışırken işte bu nedenle bize saldırıyor. Şeytanın sahip olmanızı istediği son şey, zihninizde Tanrı sözünün olmasıdır. Denenmeler üzerinde sevgili kardeşim, zafer kazanmak istiyorsan, dergi, gazete, kitap okumak yetmez. Yaşayan Tanrı'nın sözünü de okuyup, aklınızı bununla doldurmalısınız. Şeytana ve denenmeye karşı savunma cephaneliğinize eklemenizi tavsiye edeceğim ikinci şey ise şudur. Alçak gönüllülük ruhunu geliştirmek. Peki bununla ne demek istiyorum? En basit anlamıyla şu, Tanrı'ya mutlak ve tam olarak bağlı olduğumuzun sürekli farkında olmamız. Gördüğünüz gibi gerçek şöyledir, hiçbirimiz hayatta endişelenmeyin, bunun üstesinden gelebilirim noktasına gelmemelidir. Şeytanın nereden saldıracağını bilemeyiz. Belki bir süre geçtikten sonra zayıf olduğumuz bir alanda çok güçlenebilirsiniz ve şeytanın size artık bu alandan saldırmayacağını düşünebilirsiniz. Dinleyin, sakın şeytanın zafer kazandığınız bir alanda sizi rahat bırakıp artık size saldırmayacağını düşünecek kadar gururlu olmayın. Koşulların nasıl olacağını ve şeytanın hiç ummadığınız bir yerden çıkıp çıkmayacağını bilemezsiniz. Alçak gönüllü bir ruh şöyle der, Rabbim, hayatımın her anında tam ve mutlak olarak sana bağlıyım. Süleyman'ın özdeyişleri 16:18'de Tanrı bize şunu der, gururun ardından yıkım, kibirli ruhun ardından da düşüş gelir. Bunun üstesinden gelebilirim. Endişelenmeyin, hayır telaşa kapılmayın, eminim ki bunu başarabilirim. Şeytan beni bu konuda ayartamayacağını bilir. Sevgili kardeşlerim, kaç erkek ve kadın kendinden emin oldukları alanda düştüler biliyor musunuz? Alçak gönüllülük ruhu, benliğe dayalı gurur, kendi kendine yeterli olma ve kendine güvenin tam zıttıdır. Kutsal kitap boyunca Tanrı'nın bizi alçak gönüllü olma konusunda uyardığını hatırlayacaksınız. Bakın 1. Petrus 5:6-9'da ne yazılı? Uygun zamanda sizi yüceltmesi için Tanrı'nın kudretli eli altında kendinizi alçaltın. Bütün kaygılarınızı O'na yükleyin. Çünkü O sizi kayırır. Ayık ve uyanık olun. Düşmanınız iblis, kükreyen aslan gibi yutacak birini arayarak dolaşıyor. Dünyanın her yerindeki kardeşlerinizin de aynı acıları çektiğini bilerek imanda sarsılmadan iblise karşı direnin. Evet, dikkatli hem de çok dikkatli olmalıyız. Bakın 1. Yuhanna 2:16'da ne yazılı? Dünyaya ait olan her şey, doğal benliğin tutkuları, gözün tutkuları ve maddi yaşamın verdiği gurur babadan değil, dünyadandır. Dikkat ederseniz burada bir uyarı var. Burası şeytanın ayartı yoluyla gerçekleştirdiği saldırılara karşı sahip olduğumuz zırhın bir parçasıdır. Ayık olan, olumlu dua eden, Tanrı merkezli dualar eden, Tanrı sözüyle kuşanmış ve tam bir bağlılık içerisinde alçak gönüllülük ruhuna sahip kişiler
şeytanın saldırılarına karşı savunma oluşturacak kişilerdir. Denenmelere karşı savunma

Aslı. İblisin hilelerine karşı durabilmek için Tanrı'nın sağladığı bütün silahları kuşanın. Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır. Bu ayette bize söylediği şudur. Denenmeyle yaşadığımız çatışma, şeytanın entrikalarına karşı bir çatışmadır. Bu ayetlerde anlatılmak istenen şudur. Örneğin, İsa bizim hayatımızdır diyoruz. Artık ben değil, Mesih İsa bende yaşıyor diyoruz. Paulus da Galatyalılar 2:20'de bunu belirtmişti zaten. Mesih'le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum, Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı, beni seven ve uğruma kendini feda eden Tanrı oğluna imanla sürdürüyorum. Evet, Paulus Galatyalılar 2:20'de böyle söylemişti. Çoğu zaman birileri bize, ben Hristiyan yaşantısını yaşamak zorunda değilim, çünkü İsa Mesih bende yaşamalı, der. Bu doğrudur ve biz bu yaşamı kendi başımıza yaşamayız, yaşayamayız. Ancak 1. Yuhanna 5. bölümde anlatılmak istenen şeytana direnmekle ilgilidir. Efeslilerde belirtilen şeytana direnin sözü de kutsal ruhun gücüyle direnmektir. Yakup 4:6-7'ye dönün ve bu ayetlerin altını lütfen çizin. Bakın ayetlerde ne diyor? Yine de bize daha çok lütfeder. Bu nedenle yazı şöyle diyor. Tanrı kibirlilere karşıdır ama alçak gönüllülere lütfeder. Bunun için Tanrı'ya bağımlı olun. İblise karşı direnin, o da sizden kaçacaktır. Yine de bize daha çok lütfeder. Bu nedenle yazı şöyle diyor. Tanrı kibirlilere karşıdır ama alçak gönüllülere lütfeder. Bunun için Tanrı'ya bağımlı olun. İblise karşı direnin, o da sizden kaçacaktır. Evet, burada bir vaat var. Tüm bu ayartıları kışkırtan kişi şeytandır. Kutsal kitap, eğer bizler iblise direnirsek bizden kaçacaktır der. Peki, burada ima edilen şey nedir? Elbette ki dirençtir. Şimdi dikkatle dinleyin. Eğer zafere giden yolda önemli bir rol oynamamışsam, Tanrı bana hiçbir zaman denenmeye direnmem gerektiğini söylemeyecektir. Denenmeye direnmek her şeyden önce benim kişisel sorumluluğum olduğu anlamına gelir. Kişisel çaba göstermem gerekir. Kişisel bir emek vardır sevgili dostlar. Kutsal kitap Efesliler 6:10-11'de şöyle yazılıdır. Son olarak Rab'de ve onun üstün gücüyle güçlenin. İblisin hilelerine karşı durabilmek için Tanrı'nın sağladığı bütün silahları kuşanın. Bu, neler olduğundan habersiz öylece durmam anlamına gelmez. Aksine kişisel bir seçim yapmam gerektiği anlamına gelir. Kişisel olarak sorumluyum, kişisel bir çaba ortaya koymalıyım. Direnmeyle ilgili söylemek istediğim bir şey var. Direnmek devam eden bir kuvvettir. Direnmek güçlü bir kuvvettir. Kendi savunmamızı gerektirir, elimizi masaya vurmayı gerektirir ve bize saldıran ruhsal güçlere karşı durmayı gerektirir. Hayatınızda bazı dönemlerde belli şekillerde denendiğiniz ve kendi kendinize şöyle söylerken bulduğunuz zamanlar olacaktır. Vücudumdaki her bir hücre teslim olmak için haykırıyor. İçimdeki her şey bana evet, evet diyor. Öte yandan içimden bir şeyler sakın, hayır, hayır diyor. Yani bir tarafınız isterken bir tarafınız buna hayır diyecek. Kendinize belki de şunu soracaksınız. Bir yandan içimden bir şey evet derken aynı anda nasıl hayır diyebiliyor? Eğer daha önce denendiyseniz bir açıklamaya ihtiyacınız yok. Bunun doğru olduğunu biliyorsunuz. Ancak izin verin neler olduğunu açıklayayım size. İçinizde bulunan Tanrı'nın kutsal ruhu yüksek sesli alarmlarla ve yanıp sönen kırmızı ışıklarla sizi uyarır. Sakın yapma. Bu Tanrı'ya karşı günah işlemektir. Tanrı'ya baş kaldırmaktır. Doğabilecek sonuçları incele ve geçmişte neler olduğunu hatırla der. Bununla aynı zamanda şu sesleri de duyarız. Bir kerecikten bir şey olmaz. Herkes yapıyor. Takma kafana. Kimse bilmeyecek. Çıkar keyfini. Bu senin ihtiyacını karşılayacak. İşte bu iki tür mesaj kulağınızda yankılanacak. Gidip gelecek, gidip gelecek.
en sonunda zihniniz

0: şeytanın savaş alanı haline gelecek. Peki sevgili dostlar, bu durumda siz ne yapacaksınız? Kutsal Ruh'un size sakın yapma, Tanrı'ya itaat et, ortaya çıkacak sonuçlarını düşün dediğini hissedeceksiniz. Aynı anda hilekar sesle konuşacak, sonuçlarını kafana takma. Herkes yapıyor, bir kerecikten bir şey olmaz. Dostlar, bu böyle sürüp gider. Bu durumda Tanrı sizin yerinize karar vermeyecektir. Bu kararı şeytan da veremez. Her denendiğimizde bu kararı biz veririz. Ya teslim olmayı ya da ayartıya direnmeyi seçeriz.
1: Dinlemiş olduğumuz bugünkü paylaşımda da değinildiği gibi dua, günlük yaşamın denenmelerine karşı güçlü bir savunmanın temelidir. Dua ile Tanrı'ya yaklaşmamız çok önemlidir. Bu paylaşımın devamını gelecek programda dinleyebilirsiniz. Tekrar buluşuncaya dek esen kalın.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
3: Farklı bir tat.
2: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light. 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

Farklı bir duygu. Radio Light. Farklı bir tat. 103.6 Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: 25 yıllık öğretmenim. Notum kıt diye adımı çıkarmışlar. Ama dumansız hava sahası projesine 10 üstünden 10 veriyorum.
0: Yani bu proje takdirle geçer mi hocam?
1: Hiç şüphem yok.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: want more of him? Who wants the floodgates to open up?
1: Sonsuz bir hayat.
2: Gerçeği tanıtı.
3: Radio Light.
1: 103.6.
3: 103.6 FM.
1: Radio Light.

Merhaba sevgili dinleyiciler, 103.6 Radyo Light'a hoş geldiniz. Ben Nergis Dey, Çay Saati programımız başlıyor. Hazırsanız programımız devam edecek ama ilk önce iletişim bilgilerimizi hemen size hatırlatmak istiyorum. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0212 227 1047. Mail adresimiz ise nergisdecaysaati@hotmail.com. Evet, hemen güzel bir müzikle devam edelim. Ardından da bir hikayeyle kaldığımız yerden programımıza devam edeceğiz.

0: Radio Light.
1: Radio Light.
2: 103.6 FM.
3: Evet, bir hikayeyle devam edeceğimi söylemiştim sevgili dinleyenler. Şimdi bugünkü hikayemizin konu başlığı limon isteği. Vaktiyle hamile bir kadın komşusuna misafir olur. Oturdukları odada dalları limonlarla dolu olan büyük bir limon ağacı görür. Canı limon ister ama bir türlü komşusuna söyleyemez, utanır. Bir ara komşusu mutfağa gidince o yakasından çıkardığı bir dikiş iğnesini limona batırır ve deldiği yerden limon suyunu emmek suretiyle bu arzusunu tatmin eder. Nihayet bir erkek evladı dünyaya gelir. Dışarıda dolaşma, oynama, daha doğrusu yaramazlık yapma çağına gelince dışarı çıkar. O zaman bazı insanlar tulumla su taşırlar. Bu çocuk eline bir çivi alır ve su taşıyan adamların arkalarına takılır. Tulumları deler ve akan sudan içmeye başlar. Bu durum birkaç gün böyle devam edince hemen çocuğun babasına durumu anlatır. Bu yaramazlığından dolayı oğlunu şikayet ederler. Adam düşünüp taşınır. Çocuğunun niçin böyle yaptığını bir türlü akıl erdiremez. Durumu hanımına anlatır. Çocuğun niçin böyle yaptığını sorar. O da başından geçen hadiseyi olduğu gibi anlatır. Bu işin nereden kaynaklandığını anlayan aile reisi karısına, "Hemen komşuya git ve hareketini anlat. Sonra da helallik dile. Şayet böyle yaparsan öyle zannediyorum ki oğlumuz da bu garip hareketlerden vazgeçer," der. Kadıncağız komşusuna gidip vaktiyle başından geçen hadiseyi anlatır. Kendisinden özür diler. Hakkını helal etmesini ister. Komşu hanımı da bu duruma çok üzülür. Neden o zaman limon istemediğini, değil bir limonun ağaçta bulunan bütün limonların feda olmasını belirten komşu hakkını helal eder. O zaman çocukları da bu garip hareketlerinden vazgeçer. Bu da değişik bir yaklaşım hikayede tabii ki. Hemen diğer bir hikayeye geçelim. Bahçedeki hazine. Bir zamanlar karlarla kaplı bir dağın tepesinde mavi boyalı bir evde yaşayan ve geçimini çobanlıkla sağlayan bir genç vardı. Her geçen gün birbirine benzer sayılırdı onun için. Ailesiyle huzurlu bir hayat sürer, hayvanları vadilerde otlatır ve akşam olunca eve dönerdi. Bu sıradan gibi görünen hayatın derinine inmeye de çalışırdı çoban. Koyunlarını otlatmaya gittiğinde geceleri gökyüzüne uzun uzun bakar, yıldızları düşünür, yaratıcının haşmetini hayret ederdi. Bahar mevsiminde tepeleri kaplayan rengarenk çiçeklerin sergilendiği güzellikleri seyreder, yaratıcısının sanatının güzelliğine hayran kalırdı. Genç çoban bir gece bir rüya gördü ve hayatı değişti. Rüyasında şehre gidiyor, şehri ikiye bölen nehrin üzerindeki köprünün ayaklarına iniyor ve orada gömülü bir hazine buluyor. Önceleri üzerinde durmadığı bu rüyayı defalarca görür ve karar verir. Şehre gidecek, köprünün altında gerçekten bir hazine olup olmadığını anlayacaktı. Uzun süren bir yolculuktan sonra şehre ulaştı ve doğruca köprüye gitti. Köprünün çok sıkı bir koruma altında olduğunu görünce biraz ümidi kırıldı. Şehrin bu kısmı silahlı askerlerle kaynıyordu. Çünkü köprü kralın sarayına giden yolu taşıyordu üzerinde. Genç günlerce köprünün civarında dolaştı durdu. Üstündeki yoldan geldi geçti. Ama bir türlü ayakların olduğu kısma inemedi. Aradan 2 hafta geçti. Bir gün muhafızlardan birisi onu yakaladı ve sorguya çekmeye başladı. "Seni her gün bu köprünün etrafında görüyorum. Maksadın nedir ey köylü? Yoksa kralımıza suikast mı yapmak istiyorsun?" diye soran muhafıza, zaten hayal kırıklığına uğramış olan genç rüyasını olduğu gibi anlattı. O hikayesini bitirdiğinde muhafız müthiş bir kahkaha patlattı. Öyle kendinden geçercesine gülüyordu ki genç neye uğradığını şaşırmıştı. Askerin bu davranışına bir anlam veremiyordu. Sonunda muhafız kahkahalarına hakim olup doğru dürüst nefes alabilmeyi başardı ve gülme hıçkırıklarının arasında şunları söyleyiverdi. "Siz köylüler ne kadar safsınız ki gördüğünüz rüyalara inanıyorsunuz. Ben de senin gibi rüyalarıma aldırış edecek olsaydım, şimdi tozlu topraklı yollarda tepesi karla kaplı dağın üstündeki mavi boyalı bir eve gidiyor olurdum. Günlerdir gördüğüm rüyaya bakılırsa, o evin bahçesindeki ağacın altında bir hazine gizliymiş." Köylü, askerin bahsettiği evin bahçenin kendisininki olduğunu anlamıştı. Evine döndü, ağacın altını kazdığında o hazineyi buldu. Hazine hep kendi bahçesindeydi. Ama onu önce uzaklarda araması gerekmişti. Evet, bu da ilginç bir hikaye sevgili dinleyenler. Şimdi tekrar kısa bir ara verelim. Ardından sağlık bilgisiyle devam edeceğiz. Bugünkü sağlık bilgimizin konusu ise idrar yolu enfeksiyonu nedir ve tedavileri nelerdir? Bundan bahsedeceğiz. Ama önce bir müzik arası.

Evet, az önce de dediğim gibi idrar yolu enfeksiyonundan bahsedeceğimi söylemiştim. Sağlık bilgisindeyiz şimdi sıra. Hemen bakalım idrar yolu enfeksiyonu neden oluşur ve tedavileri nelerdir? İdrar yolu enfeksiyonunun en çok görülen belirtisi idrar sırasında ve sonrasında ortaya çıkan yanma hissidir. Yanma hissi hafif olabilir ya da ağrıyla birlikte görülebilir. İdrar yolu enfeksiyonunun diğer belirtileri sık idrara çıkma, karnın alt kısmında rahatsızlık ve şişlik hissidir. Bulanık ve ağır kokulu idrarda olabilir. Bunlara ek olarak kadınlarda pelvik bölgede, erkeklerde ise rektum bölgesinde ağrılar görülebilir. İdrar yolu enfeksiyonu genellikle idrar yolundan mesaneye kadar ulaşan bakterilerin neden olduğu bir enfeksiyondur.

dışarı taşıyan kanalın erkeklere göre daha kısa olmasıdır. Ayrıca menopozla birlikte düşen östrojen seviyesi idrar yolunun asrarını inceltir ve bölge bakteriyel enfeksiyonlara karşı hassaslaşır. Hamilelik, idrar yolu enfeksiyonu riskini arttıran bir durum değildir ancak bu dönemde yaşanan enfeksiyonlar daha kolay yayılabilir ve anneye dolayısıyla fetüse zarar verebilir. Bu nedenle hamilelik döneminde idrar yolu enfeksiyonu belirtileri yaşıyorsanız vakit kaybetmeden doktorunuzu bilgilendirmelisiniz. İdrar yolu enfeksiyon belirtileri ise şöyle sıralanabilir. Sık sık idrara çıkma, idrara çıktıktan hemen sonra bile tekrar idrara çıkma isteği, idrara çıktığınızda ağrılı yanma hissi, karın alt kısmında şişlik, baskı ve rahatsızlık hissi, pelvik bölgede ya da bel bölgesinde ağrılar, bulanık idrar veya ağır kokulu idrarlar. Uzmanlar bazı belirtileri alarm veren belirtiler olarak kabul etmektedir. Bu belirtileri de şöyle sıralayabiliriz. Ateşiniz varsa, mide bulantısı ve kusma görülüyorsa, sırtın tek tarafında kaburgaların alt bölgesinde ağrı varsa, diyabet, böbrek rahatsızlığı ve bağışıklık sistemi zayıflığı varsa, 65 yaşın üzerindeyseniz ve hamileyseniz bu tür ağrıların ve yanmaların riski daha yüksektir. Doktorunuz idrar yolu enfeksiyonu olup olmadığınızı anlamak için bazı testler isteyebilir. Bu testlerin başında idrar testi gelmektedir. Alınan idrar örneği laboratuvarda incelenerek beyaz kan hücrelerine, kırmızı kan hücrelerine ve bakterilere bakılır. İdrar örneğinin kirlenmesi için örnek verilmeden önce genital bölgenin antiseptik bir bezle silinmesi ve idrar örneğinin idrarın hemen başında değil ortalarında alınması istenir. Laboratuvarda yapılan incelemeden sonra idrar örneği ile idrar kültürü yapılarak bakterinin türü belirlenir. Enfeksiyona neden olan bakterinin ve bu bakteri için hangi ilacın kullanılması gerektiğinin belirlenebilmesi için idrar kültürü yapılması önemlidir. Doktorunuz sık oluşan idrar yolu enfeksiyonlarının idrar yolundaki anormalliklere bağlı olup olmadığını tespit edebilmek için bu bölgenin filmini isteyebilir. Film için ultrason veya tomografi yöntemlerinden biri kullanılabilir. Yine sık görülen enfeksiyonlar için mesanenin incelenmesini sağlayan sistoskopi yöntemi kullanılabilir. İdrar yolu enfeksiyonu tedavisi çoğunlukla antibiyotiklerle yapılmaktadır. Fakat her antibiyotik her bakteri türü için etkili olmadığından size uygun antibiyotik ancak laboratuvar testleri sonucunda bakterinin tespit edilmesiyle belirlenir. Antibiyotik tedavisi başladıktan birkaç gün sonra belirtiler ortadan kalkar. Fakat doktorunuz enfeksiyonun tamamen temizlenmesi için ilacı bir haftada kullanmanızı isteyebilir. Enfeksiyonun neden olduğu yanma ve ağrılar çok şiddetliyse mesaneyi ve idrar yolunu uyuşturan ağrı kesici ilaçlar reçete edilebilir. Evet, ağrılarınız ve şikayetleriniz bu yönde ise ben bol bol su içmenizi de tavsiye ederim. Çünkü su aracılığıyla birçok mikrobu da bu şekilde atlatmış olursunuz. Şimdi kısa bir ara daha verelim. Daha sonra da ilginç bilgilerle karşınızda olacağız.

0: Radio Lights.
1: 103.6
2: 103.6 FM.
1: Radio Lights.

Evet, ilginç bilgilerle karşınızdayız. Şimdi de sevgili dinleyenler, 103.6 Radyo Light'ta programımız devam ediyor. Yani Nergis'le Çay Saati programımız devam ediyor. Evet, bugün sizlere ilginç bilgilerde neden kanımız pıhtılaşır hiç merak ettiniz mi? Hemen açıklamasını yapalım. Bir yerinizi yaraladığınızda yaralanan yeri temizledikten sonra kanın durduğu ve kısa sürede kabuk bağlayarak yara iyice kapandıktan sonra bu kabuğun kuruyup kendiliğinden düştüğü dikkatinizi çekmiştir. Bunun nedeni kanın pıhtılaşmasıdır. Kan, al yuvar, ak yuvar ve trombositlere çeşitli kimyasal maddelerin bir arada bulunduğu sıvı bir dokudur. 3 tip kan hücresi vardır. Al yuvarlar, ak yuvarlar, trombositler. Al yuvarlar sayı olarak daha fazladır ve yaşam için gerekli oksijeni sağlarlar. Ak yuvarlar insanın organizmasını dış etkilere karşı savunurlar. Trombositler pıhtılaşmayı sağlarlar. Kanın birçok görevi vardır. Bu görevleri iki genel başlık altında toplayabiliriz. Bunlar organizmanın korunması. Organizmanın korunmasıyla bir organda diğer organa madde ve sıvı taşınmasıdır. Herhangi bir nedenle yaralanmak, çizik, kesilme gibi başlayan bir kanamada kan damarlarından kanın akmasını önlemek amacıyla meydana gelen süreçlerin tümüne pıhtılaşma denir. Kanın bu özelliği olmasaydı en ufak bir kanama bile durdurulamazdı. Vücudumuzda bir kesik veya yaralanma olduğunda kanamayı önlemek için ilk olarak hasarlı damar serotonin salgılayarak büzülür. Böylece kanın akması azalır. Daha sonra kanın içinde dağınık şekilde dolaşan trombositler devreye girer. Trombositler özel bir madde salgılayarak diğer enzimlerin bir yerde toplanmasını sağlar. Bu olayı karıncaların bir yerde yem bulduklarında diğer karıncaların da orada toplanmasına benzetebiliriz. Trombin kanı pıhtılaştıran bir proteindir. Trombine ne kadar ihtiyaç varsa o kadar üretilir. Trombin, kanı plazmada bulunan ve suda erime özelliği olan fibrinojeni fibrine yani suda erimeyen haline dönüştürür. Bu da pıhtılaşma olayının esas işlemidir. Fibrinojen protein kanın pıhtılaşmasını sağlayan temel maddelerdir ve vücutta erimiş halde bulunur. Pıhtı işleminin durağan halidir. Fibrinin dış yüzeyinde yapışkan parçalar bulunur. Yaranın olduğu bölgede bu molekül yapışkan özelliğinden dolayı diğer fibrin moleküllere yapışır ve uzun bir zincir meydana gelir. Oluşan bu zincirler birbirlerinin üstünden geçerek balık ağına benzeyen bir pıhtı ağı oluştururlar. Bu olayı da örümceklerin ağ örmesine benzetebiliriz. Oluşan bu pıhtı ağı kan hücrelerinin vücuttan dışarı çıkmasını engeller. Görüldüğü gibi vücudumuzda bir kesik veya yaralanma olduğunda vücut hemen sistemli bir şekilde harekete geçerek açılan yarayı bir an önce onarmaya çalışır. Aynı sistem kolumuzu veya bacağımızı bir sehpaya veya ağır bir eşyaya çarptığımız zaman da devreye girer. Çarpmanın etkisiyle çarptığımız bölge hemen morarır. Çünkü kılcal damarlar parçalanır ve iç kanama meydana gelir. Burada hemen kanın pıhtılaşma özelliği devreye girer ve tedavi başlar. Ameliyatlardan önce doktorlar hastanın kanını aldırarak hastanın kanının ne kadar zamanda donacağını tespit ettirir. Çünkü bazı insanların kanı çabuk pıhtılaşmaz ve kanama hemen durmaz. Dolayısıyla bu durum ameliyat ve ameliyat sonrasında bazı zorluklara yol açabilir. Neden kanımızın pıhtılaştığını ilginç bilgilerde görmüş olduk sevgili dinleyenler. Yine tekrar kısa bir ara vereceğiz. Sonra ben burada olacağım. Sakın bizden ayrılmayın.

Evet sevgili dinleyenler, şimdi sıra geldi ilginç bilgimize. Bugün size paylaşmak istediğim konu Sahra Çölü'ne kar yağdığı ile ilgili. Sahra Çölü'ne kar yağdığını biliyor muydunuz? Biraz Sahra Çölü'nden bahsetmek istiyorum. Sahra Çölü ya da Büyük Sahra Çölü dünyanın en büyük sıcak çölü olup Afrika'nın kuzeyinde kıtanın ortası ile kuzeyini ayıran 9 milyon kilometre büyüklüğünde dev bir çöldür. En büyük soğuk çöl ise Antarktika'dır. Sahra sözcüğü Arapçadaki sahra sözcüğünden gelme olup çöl anlamındadır. 2,5 milyon yıl yaşındadır. Yüz ölçümü büyüklüğü Amerika Birleşik Devletleri'ni kaplayacak kadardır. Atlas Okyanusu kıyılarından Kızıldeniz kıyılarına kadar uzanır. Erk adı verilen kum çölü genel kanın tersine bütün çölün yalnızca 5'te 1'ini kaplar. Onun dışında kalan yerler kaya ve molozlardan oluşur. Sahra'da Tibetsi ve Ahaggar gibi yükseklikleri 3265 metreyi bulan dağlar da vardır. Buraları görece daha çok yağış alan ve göçebelerin yazın konaklamalarına elverişli yerlerdir. Buna karşılık Sahra'nın bazı yerlerine arka arkaya 10 yıl yağmur düşmediği olur. Yağışlar mineralleri yıkayıp götürmediği ve bitkileri onları tüketmemiş olduğu için çölün zemini mineral besinler açısından çok zengindir. Bunun için uzun süreli kuraklığı atlatmayı beceren tohum taneleri kısa ve güçlü sağanaklar biçiminde yağan ilk yağmurlarda hemen kök salıp çiçek açar ve birkaç gün içinde olgunlaşır. Mineral bakımdan zengin bu tabaka rüzgarlarla dünyanın dört bir yanına dağılarak buradaki toprakları da zenginleştirir. Örneğin aslında toprağa mineral bakımından çok fakir olan Amazon bölgesi bu mineral takviyesi ile bitkiler için gerekli besini sağlar. Sahra Çölü'nün batı kıyılarının iklimi iç kesimlerinden farklıdır. Bu sahalar nemli tropikal hava kütlesinin etkisi altındadır. Sahra Çölü'nün batı kıyısının yıllık sıcaklık ortalaması 18 derece olup iç kesimlerden 5 derece daha düşüktür. Yine bu sahalarda karlardan denize doğru esen rüzgarlar ile su kütlesi akıntılarla uzaklaşır ve altta bulunan soğuk su yüzeye çıkar. Ekvatora doğru yönelen bu soğuk su akımına Humboldt ve Benguela soğuk su akıntısı denir. İşte bu soğuk su akıntısı bir taraftan söz konusu bölgelerde sislerin oluşumunu sağlarken diğer taraftan havanın serinlemesine yardımcı olur ve Sahra Çölü'nde ilk kez 18 Şubat 1979 tarihinde kar yağmıştır. Evet, ilginç bir şey. Sahra Çölü'ne kar yağmış olması gerçekten şaşılası bir durum. Evet, bir müzik arası sonra devam edeceğiz.

Evet, püf noktalara devam edersek sizlere birkaç tane püf noktası önermek istiyorum. Sevgili bayanlar, özellikle sizler için bu püf noktaları gerçekten hayatımızda, günlük hayatımızda çok lazım oluyor. O yüzden dikkatle dinlerseniz ve bu püf noktalarını kaydederseniz bir yere sizin için daha iyi olacaktır. Temizlik malzemelerini bir dolabın içinde çocuklardan ve gıda maddelerinden uzak bir yere muhafaza etmelisiniz. Günlük zamanda kullandığımız eşyalarda oluşan lekeleri çıkarmak çoğu zaman zahmetlidir. Öncelikle lekenin ne lekesi olduğu belirlenmeli ve leke oluştuktan sonra en uygun yöntemle en hızlı şekilde çıkartılmalıdır. İşte bunlara birkaç örnek ve diğer eşyalarınızın temizliği için püf noktalar. Abajurdaki lekeleri nasıl çıkartabiliriz? Özel kağıtlardan yapılan masa lambaları ve abajurlar üzerinde oluşan lekeleri çıkartmak için önce yumuşak bir silgi ile silin, daha sonra pamuğu alkalinli bir solüsyona batırıp iyice üstünden geçin. Son olarak sade suyla silip kuru bir bezle kurulayın. Açık renk ayakkabılarınızın temizlenmesine gelirsek, çok çabuk kirlenen açık renkli ayakkabılarınızı temizlemek için lekeleri önce bir silgi ile iyice silin ve sonra şeffaf ayakkabı cilası sürdükten sonra yumuşak bir bezle parlatın. Alçı lekesini çıkarmak içinse ılık sirkeye batırılmış bir bezle temizlemeniz yeterli olacaktır. Alkol lekesini çıkarmak için de leke cilalı ahşap üzerinde ise bir mantar tıpası ile lekeyi silin ya da terabatinle ıslatın. Masif ahşap üzerinde oluşan lekeleri eter veya benzinle temizleyebilirsiniz. Kararan ve kirlenen alüminyum kaplarınızın içine su doldurun ve biraz sirke ilave ederek kaynatın. Daha sonra yünlü bir kumaşla silerek kaplarınızı parlatın. Ampuller en iyi alkolle temizlenir. Fakat ampulün yüzeyi pütürlü ise kesilmiş bir soğan parçasıyla silin ve sonra nemli bir bezle temizleyin. Ampulü temizledikten sonra ışığı yakmadan üzerine 1-2 damla parfüm sıkarsanız eviniz mis gibi kokacaktır. Siyah ya da koyu renkli boya lekelerini saf alkol ile temizleyebilirsiniz. Açık renk boya lekeleri için eter kullanmanız yeterli olacaktır. Su lekesini gidermek için boyamadan önce vazelin sürün. Bir beze gliserin dökerek sileceğiniz ayakkabınızda küf lekeleri ortadan kalkacaktır. Spor ayakkabıları benzine batırılmış eski diş fırçasıyla temizleyin. Açık renkteki ayakkabılar benzine batırılmış bir bezle silinirse üzerindeki lekeler kaybolur. Koyu renkli ayakkabılarınızı ise üzerine alkol dökülmüş bir bezle temizlerseniz pırıl pırıl olacaklardır. Süt ve limon suyu vernikli ayakkabıları en iyi temizleme yöntemidir. Süet ayakkabıların dökülen tüylerini kabartmak için su buharına tutun. Kesinlikle ıslakken fırçalamayın. Tamamen kuruduktan sonra tel fırçayla fırçalayın. Rugan ayakkabıların çatlamalarını önlemek için zeytinyağı ya da vazelin sürün. Sıcak çatlamalara yol açacağından serin bir yerde muhafaza edin. Kahverengi ayakkabınızın rengini değiştirip siyaha boyamak isterseniz önce çiğ patatesle ovalayın, sonra siyah boyayı sürün. Püf noktalara devam edersek aynaların temizliğinden de bahsedebiliriz. 2 ölçü su ve 1,5 ölçü sirke karışımına top haline getirdiğiniz gazete parçasını batırarak aynanızı sildikten sonra kuru bir bezle kurulayın. Ayrıca ikiye bölünmüş bir çiğ patatesle aynanızı ovduktan sonra içine az miktarda alkol katılmış su ile durulayarak da aynanızı pırıl pırıl yapabilirsiniz. Yeni boya yapılan bir evde camlar ve fayanslarda genellikle boya lekeleri kalır. Bunları çıkartmak ve lekeli yerleri parlatmak için terabentin kullanabilirsiniz. Terabentin şişesini sıcak su dolu bir kabın içine yerleştirerek biraz ısıtın. Bunun lekeli yerleri sildikten sonra içine sirke katılmış suyla tekrar üzerinden geçin. Buzlu camın temizliği. Sıcak suya biraz sirke katarak camları silin ve sonra kuru, yumuşak bir bezle üzerinden geçin. Kırılan cam veya porselen eşyalarınızın büyük parçalarını süpürgeyle temizledikten sonra küçük parçaları yerde gezdireceğiniz büyük bir sabun kalıbı ile yapabilirsiniz. Gliserine batırılmış bir bezle camlarınızı silerek buğulanmamasını sağlayabilirsiniz. Camlarda oluşan bazı lekeleri çıkartmak için su ve deterjan yetersiz kalabilir. Bu gibi zor lekeleri çıkartmak için bir patatesi ortadan kesin ve patatesin iç kısmıyla lekeyi iyice ovalayın. Sonra kuru bir bezle patates lekesini temizlediğinizde eski lekeden eser kalmadığını göreceksiniz.
Evet, kısa kısa güzel püf noktaları da sizlere bildirmiş olduk sevgili dinleyenler. Evet sevgili dinleyenlerim, maalesef ki bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar sizlerle oluncaya dek, görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın.

0: Radio Light.
1: 103.6
2: 103.6 FM.
1: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışık kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Farklı bir duygu.
8: Radio Light.
7: Farklı bir tat.
8: 103.6 FM.
9: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: Ben çocuğuma gözüm gibi bakarken birileri gelip yüzüne duman üflüyordu. Ama artık rahatım. Bir anne olarak çocuğumun sağlığı için dumansız hava sahası hareketini sonuna kadar destekliyorum.
0: Bütün anneler de sizin gibi düşünüyordur. Eminim.
2: Elbette. Bütün annelere destek vermeye çağırıyorum. Çok önemli.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.
3: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: We love Uganda.
1: 103.6 FM. 103.6. Radio Light.

103.6 FM 103.6 Radio Light.

Oh, yeah.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Radio Light.
1: 103.6
2: 103.6 FM.
1: Radio Light.

0: Farklı bir duygu.
1: Radio Light.
0: Farklı bir tat.
1: 103.6
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.